derdi bu ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama

Nerede bu ceza taşınmaz ki? Ellerim neden böyle buz keser anla? Suçlama.